tümine, ikenom tümine, ikenom tümine, ikenom tümine, tresia, tresia, tresia, tresia, kokora, ikenos kokora, tümine, tresia, temesin, kumbi, temesin ya, skumbi, temesin, skumbi, temesin ya.